Kısa hadu balahon hut ana mürun nari'i hut ana şu içe brağ ruhnaş bu geb dagiz